Unutursun hele, unutursun mihriban. Zaman erir kelep kelep, meyve dalında kalmaz hep. Unutturur birçok sebep, unutursun

unutursun mihribanım. Gün geçer azalır sevgi, değişir her şeyin rengi. Bugün değil yarın belki, unutursun mihribanım. Düzen böyle bu gemide, eskiler yiter yeni de. Beni değil sen seni de, unutursun, unutursun mihribanım. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar. Çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü. Görmeyince sezilmiyor

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
1: Radyo Karadeniz.

düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır. Gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların. Düşme. Düşünce, bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir beyninde. Düşme. Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce yaralanır duyguların en derin yerinden. Düşme.

düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun susuz, çakalın çakal olmadı.

Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü? Başucunda bir tek anan olur. Gerisi de yaran olur. İmdat demeye engel olur gururun. Düşme. Kalıbı beş par etmez adamın söylediği sözden yaralanır olurun. Düşme.

düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse, düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatının orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde, ama sakın, ama sakın düşme.

benim canım kadar sevdiğim güzel oğlum. Hayatımdaki her şeysin sen, benim canım oğlum. Gurur dolu bir dünyan olsun. Onur dolu bir yaşamın olsun istedim oğlum.

haram her zaman haramdır oğlum. Sen sen ol, hiçbir zaman helalden vazgeçme oğlum. Bu dünyada güzellikler de var. Dünyamızda iyilikler de var oğlum.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın. Radyo Karadeniz.
1: Müzik burada dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Merhaba, ben Gültek Baş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Sana bu mektubu uzaklardan yazıyorum. Adresini çoktan unuttum. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bırakıyorum. Ah benim eski türküm. Ah benim hazin öyküm. Yanılışım, yenilişim. Ne yaptıysam seni mutlu edemedim. Oysa bir kemanım vardı, bir de sen. Acımadın, ezdin beni, üzdün, hiç anlamadın. Yavrusuna yanan bir anne gibi içime gömdüm depremlerimi. Ceketimi alıp gittim. Derin derin iç çekişim bu yüzden. İnadına suskundum oysa, inadına vurgun. Geç uslandım, sen görmedin ama altı mosmor gözlerimde ıslandın. En çok istavriti severdin. Sıkıp limonu maydanoza, şaraba vururdun hani. Eski bir kasette bizim şarkımız. Alıp götürürdü seni salaş meyhanelerde ve kumsaldaki ayak izlerinde kırılan hayallerim, ümitlerim ve seni bekleyişlerim her yağmur akşamında. Daha bir mutluyduk o günler, her şeye rağmen özgürdük. Kitap alacak paramız olmasa da, ucuz tütün içsek de, pahalıydı düşlerimiz. Ne kadar çok isterdim şimdi bu şarkımı duymanı. Kanayan bir gül misali saçlarına taktığım, suskun çığlıklarıyla inleyen şu kemanı, ki her notası öleşmenin ve hayatla yüzleşmenin katranı. Hatırlar mısın? Parasız kalmıştık da bir gün. Kardeşinin kumbarasını boşaltıp konsere gitmiştik. İmzasını almıştık sevdiğimiz şarkıcının. Birlikte fotoğraf çektirmiştik. Bir şişe gazozu ve kaşarlı tostu bölüşmüştük. Hey gidi hey. Az mı şiir yazdık ders kitaplarına? Otobüse bile siz mi bilmedik? Komaya mı girmedik her Beşiktaş maçında? Şimdi bir hastane akşamının yorgun penceresinde maziye dalıp dalıp gitmelerimsin artık. Ne kemanım var yanımda, ne de sen varsın. Mevsimlerden hüzün, aylardan pişmanlık ve karanlık. Sen ki bu mektubu saklayacaksın, öpüp öpüp koklayacaksın belki ve artık gelmeyeceğimi bile bile bekleyeceksin. Ah benim eski türküm, ah benim hazin öyküm, yanlışım, yanılışım. Seni hiç üzer miyim? Ben bu mektubu defalarca yazmış, defalarca yakmışım.
1: Ankara şimdi bizimle daha güzel.
2: Bizimle daha güzel.
1: En damar şarkılarla.
3: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Merhaba, ben Gül Tekbaş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Çeyrek hazırlık

0: tam fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Sedat Işık Mobilya sadece mobilya değil. 27 yılı aşkın tecrübesiyle yaşam alanlarınıza sıcaklık, şıklık ve konfor katıyor. Modern tasarımlar, kaliteli üretim ve uygun fiyatlarla salonunuzdan yatak odanıza, halıdan perdeye kadar her detay estetiğin ve konforun buluştuğu nokta. Fırsatlar Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 7423. Instagram Işık alt tire mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: müzik burada dinlenir. Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayii olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91, 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.
0: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübe.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Işık Mobilya sadece mobilya değil. 27 yılı aşkın tecrübesiyle kendi üretim tesisleri, online satış imkanı ve showroomlarıyla hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Uygun fiyat, kaliteli üretim, modern tasarımlar ve her zevke uygun mobilya çeşitleri. Fırsatlar Işık Mobilya'da sizleri bekliyor. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık @ Mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayii olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Merhaba, ben Gültek Baş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Çeyrek hazırlık

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Mobilya, halı ve perdede modern tasarımlar, kalite ve uygun fiyat şimdi tek adreste buluşuyor. Seçili ürünlerde sürpriz indirimler, ödeme kolaylıkları ve düğün paketlerinde cazip kampanyalar sizleri bekliyor. 27 yılın tecrübesiyle kalitenin ve konforun adresi Sedat Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A Pursaklar, Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık @mobilya. Mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz. Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
4: Şimdi reklamlar.
5: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
6: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
7: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
4: Reklamları dinlediniz.

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Sedat Işık Mobilya sadece mobilya değil. 27 yılı aşkın tecrübesiyle yaşam alanlarınıza sıcaklık, şıklık ve konfor katıyor. Modern tasarımlar, kaliteli üretim ve uygun fiyatlarla salonunuzdan yatak odanıza, halıdan perdeye kadar her detay estetiğin ve konforun buluştuğu nokta. Fırsatlar Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık Altire Mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
3: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
4: Şimdi reklamlar.
5: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
6: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
4: Reklamları dinlediniz.
3: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Merhaba, ben Gül Tekbaş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
4: Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle kendi üretim tesisleri, online satış imkanı ve showroomlarıyla hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Uygun fiyat, kaliteli üretim, modern tasarımlar ve her zevke uygun mobilya çeşitleri, fırsatlar Işık Mobilya'da sizleri bekliyor. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık @ Mobilya 06.
5: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 0538, 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da abone olmayı unutmayın.
3: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
4: Şimdi reklamlar.
5: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
6: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.
mabedimdir ömrüm. Al senindir gördüm gözümü.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Mobilya, halı ve perdede modern tasarımlar, kalite ve uygun fiyat şimdi tek adreste buluşuyor. Seçili ürünlerde sürpriz indirimler, ödeme kolaylıkları ve düğün paketlerinde cazip kampanyalar sizleri bekliyor. 27 yılın tecrübesiyle kalitenin ve konforun adresi Sedat Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Pursaklar, Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire Mobilya. Mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve keret çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi başlıyor.

Merhaba sevgili dinleyenler. Haftanın yorgunluğunu müziğin enerjisiyle atmaya hazır mısınız? Ben Gül Tekbaş. Hasret, özlem bitti diyorum. Müziğin her tonunu, her duygusunu, her rengini birlikte keşfedeceğimiz Müziğin Rengi programına hoş geldiniz. Bundan sonra hafta içi her gün saatler 12-15'i gösterdiğinde sizlerle birlikte olacağım. Radyonuzun sesini biraz açın diyorum. Çünkü birbirinden güzel şarkılar birazdan sizlerle buluşacak. Şöyle sırada Çelik'ten Ateşleyim sizlerle.

Evet, Çelik'ten Ateşteyim sizlerle birlikteydi. Harika bir şarkıydı değil mi? Müziğin renginde şarkılar kadar anılar da buluşuyor. Şimdi siz de sevdiğiniz şarkıları ve mesajları bana WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz. Hemen size WhatsApp hattımızı söylüyorum. 0312 alan koduyla 985-0886'dan bana ulaşabilirsiniz diyorum. Ve şimdi güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Füsun Onal'dan Ah Nerede sizlerle birlikte oluyor.

Evet sayın dinleyiciler, Ferdi Tayfur'dan Sigarayı Bıraktım sizlerle birlikteydi. Gece hayatım bitti dedik. Eski dinleyicilerden beni bilenler bilir. Ferdi Tayfur hayranlığım benim bir başkadır. Ve şimdi diyorum ki sırayı Tuğçe Kandemir'e vereyim. Tuğçe Kandemir'den Seni Öptüğüm Sokak sizlerle birlikte oluyor.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Evet, Radyo Karadeniz dinleyicileri, Nur Yoldaş'tan Sultani Yegah sizlerle birlikteydi. Bugün Ankara'da öyle bir güzel gün uyandık ki hava gerçekten çok güzel, sıcacık ve hava durumunda bugün saatler gün boyu 26 dereceyi gösteriyor. Umarım gün boyu bu şekilde devam eder diyorum. Şöyle size WhatsApp numaramızı hatırlatmak istiyorum. Bana isteklerinizi, parçalarınızı iletebilirsiniz, mesajlarınızı iletebilirsiniz. 0312 alan koduyla 985 08-86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum. Şöyle kısacık bir reklam arasından sonra tekrardan sizlerle birlikte olacağım. Evet, radyonuzun frekansı 88.6'dan ayrılmayın diyorum.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Biz buradayız. Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886 abone olmayı unutmayın.
1: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Tek başla müziğin rengi devam ediyor.

Evet, merhaba sayın dinleyiciler, kendine iyi bak, sizlerle birlikteydi. Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya dedik. Evet, müziğin rengi devam ediyor. Ben Gültekbaş. Bundan sonra sizlerle birlikte saatler 12'yi gösterdiğinde saatler 15'e kadar sizlerle birlikte olacağım. Evet, sıradaki şarkıyı şöyle sizlere armağan ediyorum. Sertab Erener'den Rüya sizlerle birlikte olacak.

evet evde yokuz dedik, duymuyor musun dedik. Evet şöyle, bu saatte bizleri dinleyen herkese selam olsun. İşte, evde, yolda ya da kaçamak bir kahve molasında. Nerede olursanız olun, yalnız değilsiniz. 88.6 frekansı sizinle her yerde. Ben şöyle size WhatsApp numaramızı hatırlatmak istiyorum. Böyle mesajlarınızı, istek parçalarınızı bana iletebilirsiniz. 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum. Şöyle mesajlardan gelenlerimiz var. Hemen bir mesajımızı okumak istiyorum. Merhaba kızım, nasılsın? Radyonuzu 2019'dan bu yana dinliyorum. Çok memnunum. Ankara Batıkent'ten 73 yaşındayım diyor. Benden bir şarkı rica etmiş. Müslüm Baba'dan haberimiz yok. Evet, Müslüm Baba'dan haberimiz yok. Size gelsin.

0: Merhaba, ben Gül Tekbaş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek hazırlık.

0: Tam fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Sedat Işık Mobilya sadece mobilya değil. 27 yılı aşkın tecrübesiyle yaşam alanlarınıza sıcaklık, şıklık ve konfor katıyor. Modern tasarımlar, kaliteli üretim ve uygun fiyatlarla salonunuzdan yatak odanıza, halıdan perdeye kadar her detay estetiğin ve konforun buluştuğu nokta. Fırsatlar Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.

Evet, kısacık bir reklam arasından sonra Gülsek Baş'ta Müziğin Rengi devam ediyor. Nilüfer'den ta uzak yollardan sizlerle birlikteydi. Şöyle ben mesajlarıma bakmak istiyorum. Merhaba, ben Ramazan, nasılsınız demiş. Teşekkür ederim Ramazan Bey. Hoş geldiniz Karadeniz FM ailesine, ilk kez yayınınızı dinliyorum diyor. Şöyle o zaman size bir şarkı göndereyim Ramazan Bey. Sinan Özen'den Pişman Değilim size gelsin.

Evet, merhaba sayın dinleyiciler. Yaşar'dan Hasret Ayazları sizlerle birlikteydi. Ben şöyle size WhatsApp hattımızı hatırlatmak istiyorum. Mesajlarınızı, istek parçalarınızı bana iletebilirsiniz. 0312 alan koduyla 985 086'dan bana ulaşabilirsiniz diyorum. Şöyle sırada Demet Akalın'dan Affedersin şarkısını armağan ediyorum.

Evet, 88.6 dinleyicileri, kaderin içine karışılmaz dedik. Ebru Gündeş'le birlikte kime ne sizlerle birlikteydi. Şöyle kısacık bir reklam arasına gireceğiz. Reklamdan sonra tekrardan Gülsekbaş ile Müziğin Rengi devam ediyor olacak.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
4: Şimdi reklamlar.
5: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
4: Reklamları dinlediniz.
6: Tek başla müziğin rengi devam ediyor. Gül tek başla müziğin rengi devam ediyor.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Evet, kısacık bir reklam arasından sonra tekrardan sizlerle birlikteyiz 88.6 frekans dinleyicileri. Şöyle ben mesajlarıma bakmak istiyorum. Bir mesajım var. Gül abla demiş, uzman çavuşum. 9 aydır göremediğim eşim ve kızlarım için sıradaki şarkıyı bana armağan eder misiniz demiş. Tabii ki sırada Mahsun Kırmızıgül'den Mihriban sizlere gelsin.

0: tam fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle, kendi üretim tesisleri, online satış imkanı ve showroomlarıyla hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Uygun fiyat, kaliteli üretim, modern tasarımlar ve her zevke uygun mobilya çeşitleri, fırsatlar Işık Mobilya'da sizleri bekliyor. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Pursaklar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık @ Mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.
5: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

Evet, selamlar sevgili dinleyenler. Kısacık bir reklam arasından sonra sizlerle birlikte Berdan Mardini'den Merdo sizlerle birlikteydi. Ben şöyle hemen bana gelen mesajlara bakmak istiyorum. Keçiören'den Elif Hanım bizlere mesaj atmışlar, hayırlı olsun diyor. Çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkıyı kendisine armağan etmemi istemiş. Tabii ki sıradaki şarkıyı sizlere Elif Hanım armağan ediyorum, ama ondan öncesinde bana istek parçalarını iletmek isteyenler olursa hemen şöyle 0312 alan koduyla 985 086 üzerinden bana ulaşabiliyorsunuz. O zaman sırada İlhan İrem, sazlıklardan havalanan Elif Hanım size geliyor.

Radyo Karadeniz dinleyicileri, Zerrin Özer'den yürü boyunu görelim dedik. Evet, şimdi ben size şöyle hemen bir WhatsApp hattımızı hatırlatmak istiyorum mesajlarınız için. 0312 alan koduyla 985 0086 üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum. Evet sevgili dinleyenler, mikrofonun başında ben, kahvesi soğuyan ama muhabbeti soğumayan sunucunuz. Bugün kendinize bir soru sormanızı istiyorum. Ben bugün gerçekten iyi miyim yoksa wifi var diye mi mutluyum? Çünkü artık öyle bir çağdayız ki kalp kırılınca değil, internet gidince panik oluyoruz. Aman merak etmeyin, ne diyorum her zaman, 88.6 sizin frekansınız. Dert varsa paylaşırız, mutluluk varsa onu da çoğaltırız. Aşk mı, onu da konuşuruz diyorum. Ve hemen şöyle sırayı ben Serdar Ortaç'a vermek istiyorum. Hor görme garibi geliyor.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz88.6 abone olmayı unutmayın.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
0: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Tek başta müziğin rengi devam ediyor. 88.6 Radyo Karadeniz.

Evet sayın dinleyiciler, bırak bu hoş beyda, öyle çok sevdim ki dedik Okan Volkan'dan. Seninle yaşlanmayacaksam yılların yağmurun ne anlamı var dedik. Ben şöyle saatlerimiz 14.45'i gösteriyor, saat 15.00'da bugünkü yayınımızın vedasına doğru, bitimine doğru yaklaşıyoruz. Şöyle hemen ben size bir WhatsApp numaramızı hatırlatmak istiyorum. Bana istek parçalarınızı, mesajlarınızı iletebilirsiniz diyorum. Hemen şöyle 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyerek sırayı Gökhan Uzunali'den Bu Yeni Paraların şarkısına bırakıyorum.

Evet sevgili 88.6 dinleyicileri, artık programımızın sonuna doğru gelmek üzereyiz. Saatler 14.56'yı gösteriyor. Evet, bugün artık bir kapanış yapacağız. Diyorum ki bugün de müziğin renginde birlikteydik. Şarkılarla, sohbetlerle, güzel duygularla dolu bir programın daha sonuna geldik. Ben Gül Tekbaş, yarın saatler 12'yi gösterdiğinde tekrardan yeniden buluşmak dileğiyle diyorum. Her şarkının bir hikayesi, her hikayenin de bir rengi vardır diyerekten ben sizlere program bitmeden Ebru Yaşar'dan Gözlerimden Gece Olduğu armağan ediyorum.

0: Tek Baş'la Müziğin Rengi sona erdi.
1: Merhaba, ben Gül Tekbaş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
2: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
5: Mobilya, halı ve perdede modern tasarımlar, kalite ve uygun fiyat şimdi tek adreste buluşuyor. Seçili ürünlerde sürpriz indirimler, ödeme kolaylıkları ve düğün paketlerinde cazip kampanyalar sizleri bekliyor. 27 yılın tecrübesiyle kalitenin ve konforun adresi Sedat Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Pursaklar, Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire mobilya. Bilya 06.
6: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Geli ha geli devam ki.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Sedat Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle yaşam alanlarınıza sıcaklık, şıklık ve konfor katıyor. Modern tasarımlar, kaliteli üretim ve uygun fiyatlarla salonunuzdan yatak odanıza, halıdan perdeye kadar her detay estetiğin ve konforun buluştuğu nokta. Fırsatlar Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 7423. Instagram Işık alt tire mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz. 88.6 Radyo Karadeniz.

senden vazgeçme. Olup aşkı bir anda silmek canımdan geçer.

0: Biz buradayız. Burası
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
2: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Merhaba, ben Gültek Baş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek hazırlık tecrübesiyle

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Işık Mobilya sadece mobilya değil. 27 yılı aşkın tecrübesiyle, kendi üretim tesisleri, online satış imkanı ve showroomlarıyla hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Uygun fiyat, kaliteli üretim, modern tasarımlar ve her zevke uygun mobilya çeşitleri. Fırsatlar Işık Mobilya'da sizleri bekliyor. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık @ Mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Burçin Gülbenk ile Dönence başlıyor.
5: Evet sevgili dostlar, 8 Haziran 2026 Pazartesi akşamındayız. Saatlerimiz 17.08'i gösteriyor. Bizi 88.6 frekanslarından ya da Radyo Karadeniz.com.tr üzerinden dünyanın neresinde dinliyorsanız hepinize Burçin Gülbenk'ten önerilen koskocaman iyi akşamlar, sevgiler ve saygılar sunuyorum. Ve diyorum ki efendim, güzel bir hafta sonunu geride bıraktık. Mutlaka hafta sonu da ne yaptık efendim? Bir yerlere gittik, çalıştık, çabaladık ya da 6 Haziran biliyorsunuz ne zamana denk geldi? Cumartesi gününe denk geldi. Birçoğumuz da evlendik. Evliliklerimizin daha birinci, ikinci gününü yaşıyor durumdayız. Evet, o gün haberlerde de dinlemişsinizdir. Muhteşem bir şey var, katılım vardı. 6-6-2026'ya, seneye de 7-7-2027'yi konuşacağız. Ondan sonraki sene 8-8-2028. Allah ömür versin yeter ki konuşalım diyorum ve hemen şöyle hava durumuna bakalım, ondan sonra da günün konusunu sizlerle paylaşacağım. Şu anda 27.8 derece, bugün maksimum 30 dereceydi sevgili dostlar. Parça bulutlu güneşli bir Ankara vardı. Şu anda 13-18 saatler arasında gök gürültülü sağanak yağış gözüküyor ama şu saate kadar herhangi bir gök gürültü ve sağanak yağış göremedik. Ne diyoruz? Bereketinle gel, felaketinle gel mi diyoruz? Havalar gerçekten çok ama çok ısındı. Sokaktaki patili canlarımız için bir kap su, bir kap mama vermeyi asla ihmal etmiyoruz. Onlar bize Allah'ın emaneti diyoruz ve onlara bakmaya devam ediyoruz diyorum ve gelelim günün konusuna. Efendim, pamuk eller cebe derler ya, pamuk eller mesaja. Ne mesajı mı? Tabii ki WhatsApp mesajı. Hepinizin telefonda kayıtlı olduğuna inanıyorum ama aramıza yeni katılanlar vardır. Ben yine de cep telefonunu, daha doğrusu sabit numaramızı söyleyeyim. 0312 985 0886 aldı. İster canlı bağlantı, isterseniz de WhatsApp numaramız. Cep numarası dedim değil, sabit numara bizim WhatsApp numaramız. Bu da Radyo Karadeniz'in ayrıcalığı diyorum ve günün konusu. Diyorum ki hayatınızda sırada yapmak istediğiniz neler var ya da ne var? Onlardan bahsediyoruz. Cevaplarınızı yazın. Ben de buradan sesiniz olmaya devam edeyim ve sizi çok ama çok eskilere götüreceğim. Gerçekten inanılmaz eskilere götüreceğim. Sezen Aksu bizlerle olacak. 1988'li yıllara doğru bir geri gideceğiz ve diyeceğiz ki gel gel sarışınım gel diyeceğiz. İyi seyirler, iyi dinlemeler.

Evet sevgili dostlar, Gülşen bizlerleydi. Sezen Aksu'nun 1988 yılında çıkan o güzel parçasını güzel bir şekilde seslendirdi. Günün ilk mesajı sevgili Gülhan'dan geliyor. Sevgili Gülhan diyor ki, günün bu saatinde herkese selamlar. Sevgili Radyo Karadeniz yayıncıları sunucusu, size de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sana da güzel bir gün diliyorum ben de. Hayatım iyi kötü yanlarını yaşadık, mücadele ettik. Geleceğe dair planlar kurduk, yorulduk. Şimdi sırada dinlenmek var demeyi çok isterdim. Ama yorulmaya devam. Sen falan yaptıkça hayat sana çemberler takıyor maalesef demiş. Kesinlikle, yani katılıyorum. Hani bir şeyi böyle planlıyorsunuz da planladıktan sonra tabii ki önünüze engeller çıkıyor. Önemli olan bu engelleri yıkıp geçmek, asla ve asla vazgeçmemek. Ben senin dirayetli olduğuna inanıyorum diyorum ve yayınlar diliyorum. Sıradaki parçayı gönlü güzel olan herkese armağan ediyorum demiş. O zaman sırada yine çok güzel bir şarkı var. Tarkan bizlerle olacak. Hadi bakalım kolay gelsin diyecek. Kime mi? Tabii ki sevgili Gülhan'a, sevgili Cadde Kafe müşterilerine ve Cadde Kafe çalışanlarına ve aynı zamanda tüm Radyo Karadeniz dostlarına hadi bakalım kolay gelsin diyoruz.

Evet sevgili dostlar, iki tane üst üste Sezen Aksu şarkısını dedik. Birisi Gülşen'den geldi, Sarışın'ın dedi. Birisi de Tarkan'dan geldi. Hadi bakalım kolay gelsin dedi. Birazdan da tabii ki bir şarkı sonra, önümüzdeki şarkıdan sonra Sezen Aksu'nun kendisinden de yine güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Bugün Sezen Aksu günü gibi oldu birazcık sanki. Evet sevgili Gökten mesaj atmış diyor ki, Burçin Bey iyi akşamlar. Öncelikle akşam saati programınız hayırlı olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. İyi yayınlar diliyorum demiş. Ve sıradaki şarkıyı sevgili arkadaşım Yağmur'a ve kendime armağan etmek istiyorum diye de eklemiş. Buradan o zaman Yağmur'a da selam olsun diyorum. Hem Yağmur'a hem sana hem de tüm dostlara o zaman Simge gelsin desin ki yankı.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 17.23 oldu bile. Sevgili Zehra Hanım mesaj atmış, diyor ki Burçin Bey iyi akşamlar diliyorum. Ben motosiklet kullanımı konusunda trafikte çok sıkıntı çekiyorum. Daha dikkatli olmalarında fayda var. Sıradaki hayalim demiş, Fahri trafik müfettişi olsam diye düşünüyorum demiş. Ve sıradaki şarkıyı aileme trafikte sıkıntı çeken herkese armağan ediyorum diye de eklemiş. Yani şöyle söyleyeyim. Bu konuda kesinlikle katılıyorum. Elbette ki kurallara uyan motosiklet sürücü arkadaşlarımız var. Onları tenzih ederek konuşuyorum. Daha çok yakında pazar günü yine ben de Kazım Karabekir Caddesi'nden ilerliyorum. Tandoğan Kavşağı geleceğim. Ani bir şekilde benim önüme motosiklet sürdü ve ben korna çaldım. Ondan sonra kırmızı çıktı, kaskını kaldırdı. Ne korna çalıyorsun be diye cevap verdi. Ondan sonra benim üstüme yürüdüğünün farkında mısın dedim. Daha sonra da istiyorsan dedim hemen 112'yi arayayım, polis gelsin, orada hesaplaşalım dedim. Yani kim kime ne oluyor orada görsün, çünkü kameralar var dedim. Bende kamera var dedi, dedim ben, benim de arabamda kamera var deyince ondan sonra bir anda gözden kayboldu. Yani sadece kadın sürücülerimize karşı değil, erkek sürücülere karşı da çok enteresan çıkışlar yapabiliyorlar. Şimdi ben ona uymuş olsam, o arabadan aşağı inmiş olsam zaten kendime yakışmaz, bu bir. İkincisi 180 bin liracık gibi bir ceza yeriz her ikimizde. Bu ikincisi. Üçüncüsü, size ne diyorum? Hiçbir şekilde muhatap olmayın diyorum. Ben de muhatap olmadım zaten. Muhatap da olmayacaktım. Ne korna çalıyorsun be diye sorunca ben de üstüme sürdüğünü açıkladım. Ondan sonra gerçekten marka, model, hepsini, plakasını aldım, yönünü, rengini söyledim motosikletin. Ondan sonra 112'yi aradım, onlar da gerekeni yaptılar diye düşünüyorum. Sessiz olun, soğukkanlınızı koruyun ve hiçbir zaman ne motosiklet sürücüsüyle ne araç sürücüsüyle, ticari, normal, hiç fark etmez, kimseyle muhatap olmayın. 112, 112'yi arayın, geri kalanını emniyet güçlerimiz halletsinler. Çünkü bu tür durumlarda biliyorsunuz çok ciddi bir ceza var, 180 bin lira. Hele ki kavgaya karışırsan o katlanarak gidiyor, dozuna göre herhalde veriyorlar. Onun için sessiz olun. O 180 bin lira demek iyi kötü bir tane araba parası demek. Ne gerek var? Sakin olmakta fayda var. Onun için ne yapıyorsunuz? Yutkunuyorsunuz. Hiçbir şekilde bu hani geri çekilmek, işte korkaklık falan olarak algılamayın. İşte yanınızda bir kadın vardır ya da kız arkadaşınız, sevgiliniz, erkek arkadaşınız, her neyse hiç fark etmez. Ona küçük düşmemek modunda kendinizi böyle ön plana atıp da 180 binlik olmayın diyorum. Şimdi bir zanne dedik, sevgili Gülşen Sarışın'ım dedi, Tarkan hadi bakalım dedi. Sezen Aksu da rakkas desin. Ardından reklamlar, reklamların ardından kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz ama ne yapıyorsunuz? 0312 985 0886 6'ya bakalım sırada neler var yazıyorsunuz. Biz de buradan sesiniz olmaya devam ediyoruz.

0: müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
6: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
3: Reklamları dinlediniz.
0: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 17.38 oldu. Reklamların ardından hemen sayın bizlerleri de dedi ki onda bunda şundadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır dedi. Bugün çok güzel bir gün biliyor musunuz aynı zamanda? Hemen söylüyorum, dünya ne günü hiç baktınız mı bilmiyorum ama bugün dünya arkadaşlık günü sevgili dostlar. Evet, dünya arkadaşlık günümüz kutlu olsun. Ne yapıyorsunuz bugüne kadar aradığınız ama uzun zamandır eğer aramadığınız bir arkadaşınız varsa hemen arayın ve dünya en iyi arkadaş gününü kutlayın onun da. Ve dostluk hayatın en güzel hediyelerinden biri, bunu hiç ama hiçbir zaman unutmayın. En yakın dostlarımızı hatırlamanın tam zamanı bugün. Sessiz olun bugün. Arkadaşlarınızı, dostlarınızı bağrınıza basın. Onlarla olan diyaloglarınızı güçlendirmeye çalışın. Onlarsız bir hayat çekilmez. Tabii ki arkadaşla dostluk arasında dostu tercih etmenizde fayda var. Ama dost olabilmesi için de uzun bir yol kat etmeleri ve uzun bir yol kat etmemiz gerektiğini de unutmayalım. Öyle herkesi anında dostumuz olarak benimsersek o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Dost kazığı yiyen çok oluyor diyorum ve çok güzel bir şarkı var. Sevgili Sıla bizlerle olacak. Hayranım bu güzel dostluklara diyecek. Tüm dostlara gelsin.

Evet sevgili dostlar, çok güzel bir şarkılardan birlikteyiz. Yine sevgili Güler Hanım mesaj atmış, diyor ki Burç Bey merhabalar, hayatımda sırada yeni bir başlangıç var, belki yeni bir iş, belki yeni bir şehir, ama bildiğim tek şey değişime ihtiyacım olduğu. İnsan bazen olduğu yerde saymaktan yoruluyor, bir adım atınca gerisi geliyor zaten. Havada bugün oldukça sıcak demiş, sohbetiniz serinlik gibi geliyor, iyi yayınlar demiş, çok teşekkür ediyorum. Kötü espri anlamında mı serinlik gibi geliyor yoksa başka mı bilemedim, ama yine de iltifat olarak kabul ediyorum diyorum ve diliyorum sıradaki demiş şarkıyı size ve dostlarıma gelsin demiş. Evet, bugün dostlara gelsin. Bugün çünkü dünya en iyi arkadaşlar günü, arkadaşlık günü, dostluk günü. Kıymetini bilin dostlarınızın, arkadaşlarınızın kıymetini bilin. Onlarla güzel geçinin, onlar sizinle güzel geçilsin ve bir ömür boyu birçok hatıralar, birçok anılar biriktirin diyorum. Ve sevgili Güler Hanım ve tüm Radyo Karadeniz dostlarına Emre Altuğ geliyor. Diyor ki etme eyleme diyor.

Evet sevgili dostlar, çok güzel şarkılarla eliriyoruz ve zamanın ne kısa geçtiğini hiçbir zamanda anlayamadık. Evet, bugün günlerden pazartesi 8 Haziran 2026 saatleri 17.46 gösteriyor. Sevgili Yeşim Özel'den mesaj atmış, demiş ki Remax Vogue ailesi olarak şu anda seni dinliyoruz. Bize çok güzel bir parça çalar mısın? Özellikle tabii ki Tahsin Bey'e, Burak Bey'e, Melis Hanım'a, sevgili Ayfer Hanım ve tüm ismini sayamadığım dostlarım için gelsin demiş. O zaman tamam, ben de çok güzel bir şarkı Remax Xbox ailesi olarak komple diyorum ve tüm Radyo Karadeniz dostları için Mustafa Sandal geliyor ve diyor ki Ay'a benzer başarılarım diyor. Ay.

Evet sevgili dostlar, sevgili Durmuş mesaj atmış, diyor ki abicim hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar, her şey gönlünce olsun abi demiş. Şimdi sırada ne var dediğim her şeyi teker teker oluyor güncelde demiş. Bekleyen bir şey yok, çok şükür her şey yolunda, kendine iyi bak abicim, hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar diye de eklemiş. Çok teşekkür ediyorum, aman her şey yolunda gitsin. Yolunda gitmesi çok güzel, hele ki şu dönemde bir şeylerin yolunda gidiyor olması hepimizi mutlu etmiyor mu, bence ediyor. Ama maalesef herkes de bu şans olmuyor, onun için ne yap efendim, dilinin sır nazar değmesin de her şey güzel gitmeye devam etsin. Hele ki bu emekli maaşlarının vesaire oranları açıkladıktan sonra herkes tabii ki seyyanen gelecek, zamları merak ediyor. İnşallah güzel bir seyyanen zam yapılır, insanların yüzü güler ve başka zamanı ötelediklerini şimdi zaman yapma şansını az da olsa, bakın az da olsa yakalarlar diyorum. Ve Zeynep Bastık geliyor, ne diyor Durmuş için? Her yerde sen diyor.

Sevgili dostlar, kötü bir haber var. Neden diyeceksiniz? Tabii ki bir yandan da haberleri kontrol edilmesine verebilirim diye. Bursa'nın İlegöl ilçesinde çocuk parkında bir silahlı saldırı olmuş ve yaralananlar var. Daha böyle geniş bilgi alırsam onu tabii ki sizlerle paylaşacağım. İnşallah ölen olmamıştır ama yaraların olduğunu biliyorum. Bursa İlegöl'e buradan geçmiş olsun diyorum. Şu insanların bu kadar silahlanıyor olmasına artık yeter diyoruz değil mi? Her yanımızda silahlı insanlar var, sıkıntılar var, böyle enteresan diziler var. Allah'tan yaz geldi ve ne oldu? Sezon finalleri bilmem neler, bir tanesinin de finali vardı. İnşallah bir daha öyle bir dizi olmaz diyorum. Çünkü etrafta mafya dizileri hakim olmaya başladı. İnsanlar bunu bir meziyet haline getirdiler. Enteresan bir şekilde, yani düşünsenize, çocuk parkında silahlı ateş açıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Ama maalesef oluyor. Eğer gelişmelerle ilgili bir şeyler duyarsam mutlaka ki sizlere de bilgi vereceğim. Bu arada Filipinler'de de 7.8 büyüklüğünde deprem olmuş ve şu an için 14 kişi hayatını kaybetmiş, 200'e yakında yaralı varmış. Sevgili dostlar, buradan da başsağlığı ve geçmiş olsun diyoruz Filipinlere diyorum ve güzel bir şarkıyla devam edelim. Ne diyelim? Mabel Matiz gelsin. Fena halde bela desin bu silahlanmaya. Yapacak bir şey yok. Doğru mu? Doğru.

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Mobilya, halı ve perdede modern tasarımlar, kalite ve uygun fiyat şimdi tek adreste buluşuyor. Seçili ürünlerde sürpriz indirimler, ödeme kolaylıkları ve düğün paketlerinde cazip kampanyalar sizleri bekliyor. 27 yılın tecrübesiyle kalitenin ve konforun adresi Sedat Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Pursaklar, Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire Mobilya. İlya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Yumuş Yataklarının sunduğu Burçin Gülbenk'le Dönence başlıyor.

Sevgili dostlar, 8 Haziran 2026 Pazartesi sabahı saatler 18.07 gösteriyor. Yumoşatak sponsorundaki Burçin Gülbenk'te Dönence'ye hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bizi 88.6 frekanslarından ya da Radyo Karadeniz Komutörü üzerinden şu andan itibaren dinleyen herkese iyi akşamlar, sevgiler ve saygılar sunuyorum. Ve hemen hava durumuna şöyle bir göz atalım. 27.2 dereceyle başlamıştık saat 17'de programımıza. Şu anda 26.3 derece, parçalı bulutlu güneşli bir Ankara havası bugün bizi bekliyor. Şöyle haftaya baktığım zaman yarın 29 derece kaçmış efendim. Parça bulutlu güneşli. Çarşamba günü 27 derece, gök gürültülü sağanak yağışlı. Perşembe günü 28 derece, parça bulutlu güneşli. Cuma 30 derece, parça bulutlu güneşli ve cumartesi günü yine 30 derece, gök gürültülü sağanak yağış gözüküyor. Bu ne yapıyor efendim? Yine hafta sonu programları için kafada soru işaretlerini koymaya başladı diyoruz ve çok güzel bir şarkıyı o zaman ilk önce Yumoşatak Yönetim Kurulu Başkanı Adil Yavuzel ve tüm ekibine gelsin, sevgili Gülgün Hanım'a gelsin. Ondan sonra da zaten tüm dostlara geliyor. Bendeniz bizlere, cumadan pazara aklımda tek Yumoşatak diyor.

hepsini almaya çalışıyor. Aman kamerası iyi olsun, hızı iyi olsun, işte selfie çekerken güleyim, dişlerim böyle beyaz gözüksün ya da işte beni zayıf göstersin vesaire vesaire, böyle çok böyle değişik. Ya da bulunduğum toplulukta telefonu masaya koyduğum zaman havam olsun diyoruz ya. Eyvallah, güzel. Günün yorgunluğu hep birikmiyor mu? İşimiz, işte bu tür böyle sosyal etkinlikler. Ondan sonra eve geliyoruz. Böyle alenen alınan, böyle alelacele alınmış bir yatakta uyumaya çalışıyoruz. Sabah bir kalkıyoruz. Sanki hiç yatakta yatmamış, hep ayakta dimdik durmuş gibi oluyoruz. Sırtımız ağrıyor, belimiz ağrıyor ve yorgun argın yataktan kalkıyoruz. İşte ben de diyorum ki, şu cep telefonuna gösterdiğin özeni yatağına göster ki o yatak seni öyle bir ayaklandırsın ki ne sırtın ağrısın ne yorgunluk ibaresi üstünde olsun. İşte bunun adı gerçekten yumuş yatak. Ve yumuş yatak boşu boşuna şunu demiyor: benimle uyur musun diyor. Benimle uyumayı tercih edersen, şu cep telefonuna gösterdiğin özenin belli bir oranını bana gösterirsen, ben nankör davranmam. Yıllarca seninle beraber olur. Seni aslanlar gibi yorgun, argın değil, zımba gibi enerjik bir şekilde yataktan kalkmanı sağlarım diyor. Ama cep telefonu ne yapar diyor? 2 yıl sonra pili biter, tekrar 30-40-50 binlik olursun diyor. E sen sen ol. Yumuş yataktan vazgeçme. Yatak almak gerçekten çok önemli. Bunu da unutma diyorum. Ve o zaman Yeliz geliyor. Diyor ki deli divane diyor.

Evet sevgili dostlar, bugün iki tane yastık hediye edeceğiz. Birazdan bir tanesinin sorusunu soracağım. Ne yapıyorsunuz? 0312 985 0886'ya, ya ilk mesaj ya da ilk arama, ki ilk aramayı tercih ediyorum, bilginiz olsun. Sesinizi duyurmayı çok istiyorum. Doğru cevabı veren ne olacak? Yastığı kazanacak. İkinci saatimizde, yani ikinci yarımızda da tekrar ne yapacağız? Bir soru daha soracağız. Onun öncesinde sevgili Aydın'ın mesajını okuyayım. Diyor ki, sevgili arkadaşım kolay gelsin, iyi akşamlar, hayırlı işler. Konuya gelince de, sırada zengin olmak var. Zengin olup hayallerimin hepsini tek tek tek gerçekleştirmek istiyorum. Aydın Güleş demiş. Bu hayallerinden bir tanesi de yumoş yatak olsun. Emin ol, zengin olduğunda rahatça uyuman lazım. Bunun için de yumoş yatak alman lazım diyorum ve sorumu soruyorum. Ardından da tabii ki ne yapacağız? Çok güzel bir şarkıya geçeceğiz. Bu arada ne yapıyorsunuz? Ya beni ilk arayan ya ilk mesaj atan hemen yastığı da kazanıyor. Perran Kutman'ın başrolünü oynadığı, öğretmen rolü oynadığı dizinin ismi. Evet, Perran Kutman'ın başrolünü öğretmen olarak oynadığı dizinin ismi neydi? Bununla ilgili 0312 985 0886'ya şu andan itibaren ne yapıyorsunuz? Cevaplarınızı atıyorsunuz ya da arıyorsunuz diyorum. Şimdi Levent Yüksel bizlerle, bir daha diyor.

0: Sevgili dostlar, saatlerimiz 18.23 oldu. Hatta bir dinleyicimiz var. Sevgili Aysel Hanım, şu anda canlı yayındasınız. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız? Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür ediyorum. İyi bir yayınlanış olsun inşallah.
0: Çok teşekkürler.
1: İyi, çok teşekkürler. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Ben deyim. Doğru cevabı verdiniz ama bunu bir de dinleyicilerimizin duymasını istiyorum. Pernan Kutman'ın oynadığı dizinin ismi neydi?
1: Hayat Bilgisi.
0: Harikasınız. Bu size ne kazandırıyor? Yumoşatan, kendi üretimi olan bir yastık kazanıyor. Nereden mi kazanıyorsunuz? Tabii ki yumoşatak bayisi olan Kayalar Mobilya'dan. Kayaoğulları Mobilya'dan, pardon. Kayaoğulları Mobilya'dan. Şimdi kızmışlardır bana, kızmasınlar. Bazen böyle diri sürçmesi olabiliyor. Bir tane yastık, evet, hediye ediyoruz size. Gittiğinizde mutlaka ki çeşitleri de bakarsınız. Belki bakarsınız, başka ihtiyaçlarınız olur. Yüreğinize sağlık diyorum. Ama hattan ayrılmayın. Ben birazdan parçaya geçince sizin de telefon numaranızı almak istiyorum. 2 dakika beni beklemeyelim, olur mu?
1: Tamam, olur tabii,
0: evet,
1: ki.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ, çok sağ olun. Evet sevgili dostlar, kim mi bildi? Tabii ki sevgili Aysel Hanım bildi. Ona da şimdiden uyurken mışıl mışıl uykular diliyorum ben de. O zaman kim gelsin? İrem Derici gelsin. Desin ki ben tek, siz hepiniz desin.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 18.20 oldu. Hemen şey yapayım. Aysel Hanım, eğer beni duyuyorsanız 0312-985-0886 biliyorsunuz. Aynı zamanda WhatsApp numaramız, biraz evvel aradığınız numara. Oraya bana cep numaranızı yazarsanız sevinirim. Zaten yazdığınızda buradan da gözüküyor. Merhaba, ben Aysel dediğinizde anlayacağım ben. Hemen ben de Kayaoğulları Mobilya'ya vereceğim. Yüreğine sağlık diyorum. Kayaoğulları Mobilya'da sizi ne yaptı? Bir yastık sahibi yaptı. Hemen soruyu doğru bildiğiniz için. İnanın o kadar enteresan cevaplar geldi ki dizilerin ismini söylemek bile istemiyorum. Ya Google amca var, şu Google amcaya sorsanız, şöyle bir araştırırsanız, şöyle güzel cevaplar olsa değil mi? Yani başka diziler vardı. Hiç Perren Kutman'ın olmadığı dizilerin isimleri bile alelacele söylendi. Halbuki 4 dakikalık bir şarkıydı, mutlaka ki bilirdiniz, ama ikinci yarı saatimizde ne yapacağız? Yeni sorumuzda mutlaka ki Google amcaya soracaksınızdır ve doğru cevabı bileceksinizdir diyorum. Sevgili Resul abimiz demiş ki selam, hayırlı yayınlar değerli Radyo Karadeniz ailesi demiş ve tampona trafikten fotoğrafı yollamış. Gerçekten bugün yine çok felaket bir trafik var. Hemen mesajlarımıza şöyle tekrar göz atalım. Sevgili Nuray Merzifon'dan yazıyor. Diyor ki merhabalar, yeni hafta ile birlikte yaz sıcakları başlıyor sanırım. Herkese kolaylıklar diliyorum. Benim için sırada çok şey var daha ama Allah kısmet eder mi bilmiyorum tabii demiş. Oğlum askerden gelince iş bulup evlendirmek lazım. Dur bakalım, bir çocuk mu nefes alsın ilk önce. Bir kendine gelse, bir iş bulsun, hemen pat diye evlendirmek olmaz. Askerden gelmek demek niyeyse bizim mantığımızda hemen bir evlenmeyle buluşuyor. Bence öyle yapma. Biraz kendine gelir, bir de iş bulur. Şöyle bir bekarlığın tadını çıkarır, ondan sonra da evlenir. Hiç yorulma. Kısmetse zaten bir gün mutlaka ki bulacaktır diyoruz. Evlendirmek lazım. Kızıma iş bulup evlendirmek lazım. Sen de evlendirmekle bir devam etmişsin vallahi. Kız, oğlan ne varsa evlendirip gidiyorsun, ama evlendirmenin maliyetini de lütfen düşün diye söylüyorum. Kayınvalide büyük anne olmak var demiş sırada. Bence onun için daha gençsin diye düşünüyorum ve çok güzel bir şarkıyı hem sana hem de tüm Radyo Karadeniz dostlarına ve tüm Merzifonlara armağan ediyorum. Davut Güloğlu bizlerle. Tabii ki bu Merzifonlardan bir tanesi de şimdi mesaj attı. Onda da ne yapacağız? Söyleyeceğiz, ama yine ben Oysan Havacılık'tan sevgili Onur kardeşime de selam olsun. Hemen onun mesajını da okuyayım. Ondan sonra madem öyle şarkıya gideyim. Merzifonlar deyince sevgili Onur kardeşim dedi ki Oysan Havacılık olarak biz de Merzifonluyuz diyor. Hem de diyor çok iyi Merzifonluyuz diyor. Buradan sana da selamlarımı ve sevgilerimi yolluyorum. Gerçekten Oysan Havacılık savunma sanayinde öncülerden bir tanesi diyorum ve sevgili dostuma demiş ki iyi yayınlar kıymetli abim, tüm şarkılar dinleyicilere gelsin, güzel yayınlar diliyorum demiş. O zaman Davut Güloğlu gelsin be dostum, desin ki Oysan Havacılığa git desin.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da abone olmayı unutmayın.
0: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayii olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Yumuş Yataklarının sunduğu Burçin Gülbenk'le Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, reklamların ardından birlikteyiz. Hakan Peker bizlerleydi. Taş gibiyiz dedi. Şimdi ikinci yarışmamıza geçiyoruz. Efendim, yumuşatan bir sloganı var ve o sloganı size söylüyorum. Beni eğer dikkatli dinleyeniniz varsa, ki hepiniz dikkatli dinliyorsunuz. O sloganın ne olduğunu ne yapıyorsunuz efendim? Bana hemen ya arıyorsunuz ya yazıyorsunuz. Nereye mi? Tabii ki artık ezberlediğimiz numara 0312 985 0886. WhatsApp'tan ya da telefonla arayarak söylüyorsunuz. Şimdi ne yapacağız? Hemen şarkı gireceğiz. Şarkı arasında bittiğinde de netleştireceğiz. Bu arada sevgili Aysel Hanım hala bana WhatsApp'tan yazmadı. 0312 985 0886'ya yazarsanız ben hemen Kayolları Mobilya'ya telefonunuzu vereceğim diyorum ve yarışmamız başlıyor.

Evet sevgili dostlar, bu arada Aysel Hanım yazdı. Teşekkür ediyorum kendisine. Evet, bu seferki yarışmamızın doğru cevabını veren kişi Salih Bey oldu. Salih Bey'e de tebrik ediyorum. Dedi ki yumoş yatak benimle uyur musun sloganı var dedi. Evet doğru. Evet, bir tane daha bir mesajımız var, onu da okumak istiyorum açıkçası. Sevgili Resul kardeşimiz demiş ki o da bir slogan olabilir bence. Ben bir not olarak aldım onu. Yumuş yatakları anne dokunuşu kadar yumuşaktır diye demiş. Valla yarın belki bunu sorabilirim. Sen yine üretime devam et ama bu cepte emin olabilirsin. Yarın mesela derim ki en iyi sloganı bakalım kim verecek derim. Oradan da bir yine yastık hediye ederiz. Evet, ikinci talihimizde sevgili Salih Bey'e de selam olsun. Nereden mi kazandı? Nidahalı Mobilya'dan kazandı. Buradan Nidahalı Mobilya'ya da selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Kayaoğulları Mobilya 2 şubesiyle, Nidahalı Mobilya'da 4 şubesiyle ne yapıyorlar? Yumoş yatak olarak bizlere hizmet ediyorlar. Yüreklerinize sağlık diyorum ve çok güzel bir şarkıyı sevgili Salih Bey'e, sevgili Rezil kardeşi ve tüm radyo kariniz dostlarına armağan ediyorum. Ajda Pekkan bizlerle, diyor ki senden sonrası tufan diyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 18.54 oldu ve bugünlük programımızın da son arasına sizlerle beraber girdik efendim. Tabii ki hemen mesajlarımız var, onları da bir bitirelim, ondan sonra ne yapacağız, vedalaşacağız. İyi akşamlar Burçin abi, hayatımda sırada kendime daha fazla zaman ayırmak var. Hep başkalarının mutluluğu için uğraştım, biraz da kendi isteklerime kulak vereceğim. Yeni yerler görmek istiyorum, yeni insanlar tanımak istiyorum. Bu sıcak havalarda eve gitmek bile ayrı mücadele oldu. Tüm dinleyicilere selamlar demiş. Evet sevgili Veysel ne demiş, hemen ona bakalım. Selamlar Burçin abi, benim hayatımda sırada bir hayali gerçekleştirmek var. Yıllardır ertelediğim her şey için para biriktiriyorum. İnşallah bu yıl nasip olacak, çünkü insanın hedefleri olunca daha güçlü duruyor. Hedeflerine ulaşmak için çaba sarf etmen gerçekten takdire şayan diyorum. Yaşamak biraz da hayallerin peşinde gitmek değil mi demiş. Evet ama hayal kurmayı da unuttuk. İnşallah kurmaya devam edeceğiz. Şu an trafikteyim ve araçlar adım adım ilerliyor. Neyse ki radyoda siz varsınız, iyi yayınlar. Abi kuzenimle beraberim, sıradaki şarkı düğün hazırlığında ki Gülsüm Gölcü'ye gelsin demiş. Tabii ki sevgili dostum, sevgili Gülsüm'e de buradan selamlar. Evet yine bir mesajımız var, ötekileri okuyamayacağım çünkü zamanımız daraldı. Lütfen kusura bakmayın diyorum. Son olarak bugün de sevgili Görkem mesajı atmış, diyor ki Burçin abicim merhaba. Hayatımda sırada ailemle güzel bir tatil yapmak var. Uzun zamandır hep çalışıyoruz, birlikte oturup daha rahat vakit geçiremedik. İnsan en çok sevdikleriyle mutlu oluyor. Geri dönüp bakınca anılar kalıyor çünkü demiş. Kesinlikle katılıyorum buna. Anılar çok önemli. Hafta başının yorgunluğu da üzerimizde demiş. Ama enerjimiz sayende keyfimiz yerine geliyor. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum sana da. Efendim zaten hedefimiz ne? Pazartesi sendromunu ortadan kaldırmak. Bundan öncesinde 7 ile 9 saatler arasında sabahleyin kaldırıyorduk. Şimdi de 17 ile 19 saatler arasında ne yapıyoruz? Pazartesi sendromunu ortadan kaldırıyoruz. Haftaya güzel, keyifli başlangıç yapmanızı sağlıyoruz. Efendim gününüz güzel geçsin, keyifli geçsin diyorum ve hemen şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yumuşatak haftada ne yapacak? 5 gün 2 tane yastık hediye edecek. 18 ile 19 saatleri arasında sessiz olun. Bu hediyeyi kaçırmamak için yumuş yatak deyin. Yarın mesela dediğim gibi en güzel sloganı kim eğer yazarsa ona belki bir şey verebilirim. Bu böyle bir çaktırmadan bir soru gibi düşünün. Ama belki başka sorular da olabilir. Sessiz olun. Belki yayında o anda konuştuğum bir şeyi soracağım. Ne yapıyorsunuz? Aklınızda tutuyorsunuz. Ve bugünkü sevgili Salih kardeşimiz ve sevgili Aysel Hanım'a da selamlarımı ve sevgilerimi yolluyorum. Bugünkü talihliler onlar. Kayaoğulları Mobilya'dan Aysel Hanım, Nidalı Mobilya'dan da sevgili Salih Bey ne yaptılar efendim? Kazandılar ve mışıl mışıl uyuyacaklar. Başını yastığa koyduğunda günün yorgunluğunu atacaklar. Ama yumuş yatak yoksa eksik kalacaklar. Onun için ne yapacağız? Yumuş yatak almak için çaba sarf edeceğiz diyorum. Ve çok güzel bir şarkıyla veda edeceğim size. Yarın yine aynı saatte 17 ile 19 saatler arasında buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kim mi geliyor? Doğu Svek ve Aleyna Tilki geliyor. Diyor ki bir gün ol yerimde diyor. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Yumuş Yataklarının sunduğu Burçin Gülbenk'le Dönence sona erdi.
1: Merhaba, ben Gültek Baş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asır.

0: hayatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Sedat Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle yaşam alanlarınıza sıcaklık, şıklık ve konfor katıyor. Modern tasarımlar, kaliteli üretim ve uygun fiyatlarla salonunuzdan yatak odanıza, halıdan perdeye kadar her detay estetiğin ve konforun buluştuğu nokta. Fırsatlar Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Işık Mobilya sadece mobilya değil. 27 yılı aşkın tecrübesiyle, kendi üretim tesisleri, online satış imkanı ve showroomlarıyla hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Uygun fiyat, kaliteli üretim, modern tasarımlar ve her zevke uygun mobilya çeşitleri. Fırsatlar Işık Mobilya'da sizleri bekliyor. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık @ Mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: En güzel uykular bir tanem sana. Yastığım gölgeme ben sana hasret. En tatlı uykular sevgilim sana. En güzel uykular sevgilim sana.
1: Ah be sevgilim.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91, 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.
6: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Merhaba, ben Gültek Baş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
4: Mobilya, halı ve perdede modern tasarımlar, kalite ve uygun fiyat şimdi tek adreste buluşuyor. Seçili ürünlerde sürpriz indirimler, ödeme kolaylıkları ve düğün paketlerinde cazip kampanyalar sizleri bekliyor. 27 yılın tecrübesiyle kalitenin ve konforun adresi Sedat Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Pursaklar, Ankara. İletişim 0541 504 7423. Instagram Işık alt tire Mobilya 06.
5: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.

Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire, hadi dedim yüreğim, gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor beni özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Düşmanlarım ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüne gözyaşımla. Bir kuş tel tel kirpiklerim kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağında. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeciğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş.

Haykırmak yok yüreğim, yalvarmak yok yüreğim. Bu acıya da katlanırım.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Merhaba, ben Gül Tekbaş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Hayata renk katan şarkılar şimdi.
3: Sahiden sevmemiş beni meğerse, bilmeden geçmişim hayatından bir iz bırakmadan, bir söz bırakmadan.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
4: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.

0: neler etmedin, ağzımı bile açmadım. O günlere, iyi niyetlere lanet olsun ki ben böyle adamım. Şimdi bana ağlamak düşer.
1: Başkentin ödüllü radyosu
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

girdin söyle ne diye, gençliğimi yıktın söyle ne diye. Manasızdı sence tüm duygularım, hayatıma girdin söyle ne diye, gençliğimi yıktın söyle ne diye.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Kapıcı kardeş, sana zahmet bütün gazeteleri bul bana. Yo, siyaset falan umurumda değil. Gidişata zaten karnım tok. Oysa her gece bıçaklıyor beni bu anılar. Hiçbir gazetede tek satır bahseden yok. Ressam kardeş, ölümün rengini boyadın mı hiç? Kara topraktan kara mıdır? Ak kefenden ak mı? Kapıyı çalacakmış kadar yakın, piyangodan çıkacakmış kadar uzak mı? Şair kardeş, fazla bir imgen var mı ödünç verecek? Duyunca dil kurusun, dudak çatlasın. Bu benim hicranımı bine katlasın. Öyle bir etki yaratsın ki o zalimde, havai fişekler gibi tepesinde patlasın. Kemancı kardeş, hasretin makamında gezin biraz. Muhayyer ile Kür dilinin kıyısında, Hicaz'ın orada bir yerdedir. Çıldırana kadar çal, teller kopuncaya kadar çal, hiç susma. Cancağızın çok derin kederdedir. Barmen kardeş, her şeyi unutturacak bir zıkkımın var mı? Şöyle manda deviren cinsinden, daha da beterinden, köpek öldüreninden. Ah, ah. Sevdiğim herkes binip gitti o meçhul gemiye. Bense hep korktum, son anda atladım gemiden. Tetikçi kardeş, kalbi tam ortasından vuracağına emin misin? Kim için çırpındığına bakmadan, içindeki cevahiri hiç ipine takmadan, gez göz artacağın ince hesabıyla, abanarak tetiğe kirpiğini bile oynatmadan. Mezarcı kardeş, bir çukur da bana kaz elindeymişken. Ah, hiçine harcadım güzelim yılları hiçine. Hiçine harcadım ben bu sevdaları hiçine. Belki bu akşam gelip uzanabilirim.

0: Merhaba, ben Gül Tekbaş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.

ihtimale masumlara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibisi ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetim. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

Uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece.

kanatlarını takıp kalbime. Kayan yıldızlarımızı aldırmadan bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhaba mı, hoşça kal mı,

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın. Radyo Karadeniz.
1: Müzik burada dinlenir.

dünyaya. Kardeş bir dert, bacı bir dert, acımıyor zavallıya. Yazı bir dert, kışı bir dert, gelmeseydim şu dünyaya. Kardeş bir dert, bacı bir dert.